0: Göresin göresin bir beyaz bezi çiğreksin. Baksın çiçeğin bulasın. Önceden prendorma giyreksin gezin.
1: Baran derin, baran derin, baran derin, esten derin.
2: The best radio on the internet, for the best readers in the world. Draven's Radio from the Crypt.